Mehdi'nin özellikleri konusuna geldim. Uzun uzun inceledim. Gözlerimi kapattığımda fiziksel özellikleri sanki bana size anlatıyormuş gibi geldi.

0: Siz Mehdi misiniz?
1: Kim?
0: Peki sırtınızda bir mühür var mı?
1: Müslümanlıkta yalan söylemek yok. Ben tabii ki yalan söylemem. Evet, sırtında bir ben var. Büyükçe bir ben var. Sol kalp dizemde var.
0: Ama şimdi ben bu, haklı çıkıyor gibiyim.
1: Yok, ben haklı görüyorum. Yani tıp atıp hakikaten hadislerdekine aynısına benziyor ama...
0: Bu konudaki samimiyetimi de anlayın istiyorum. Nerede ben? Siz Mehdi misiniz?
2: Kavga etmeye, adam öldürmeye hazırım ama cinayet işleyemem.

0: Bir,
1: hayatların başları yönettiği bir yerde kıyamet. Kıyamet.
2: Devrimci, solcu, iş parti, işçi partili kardeşlerimi kutluyorum. Liberalleri kutluyorum. Genç sivilleri kutluyorum.
3: Bu bir dönüm noktasıdır. Dönemeçten geçiyoruz. Bu dönemeçte kişilikler zayıflar ve kişiliksizleşirler. Bugün işte o kişiliksizler başbakana, hükümete, insanlara falan kadar yansımıştır.
4: Yansımıştır.
3: Kişilikler zayıflar ve kişiliksizleşirler.

Bugün gençler özellikle, bekarlar özellikle yollarda yürürlerken bazen ellerine ateş almış gibi olmuyorlar mı? Onları bunlara, onlara bunu yapanlar, o erkeklerin psikolojisini bozanlar, onları, onların dişlerini gıcırdatanlar, onların ellerini, yumruklarını sıktıranlar, onlar günahkardırlar. Böylece inanlar bilsinler ki zulmediyorlar.

0: Onların dışları gücü duyuyor. Onları harama sevk ediyorsun.
1: Tanışma merasimi başlıyor. Hem de sazlı sözlü. Neşemiz bol olsun.
2: Dik pazarın uğrundan en son marka müziklere kadar. Gözel Radyo.
3: Serhat gelmiş.
2: Gözel Radyo.

0: Seni burada bandoyla karşılarız.
1: İnşallah.
0: Polis bandosuyla. İnşallah. Yani tabii polis bandosu ilgilenmez belki ama yani polis ilgilenecek.
1: İnşallah. İnşallah.

0: تاني يوم تختفي فكرة واحدة تكفي عشان تاني يوم تختفي.
1: ليبراليلك وطيورم
2: Bu bir dönüm noktasıdır. Dönemeçten geçiyoruz. Bu dönemeçte kişilikler zayıflar ve kişiliksizleşirler. Bugün işte o kişiliksizler ta başbakana, hükümete, insanlara falan kadar yansımıştır.
1: Liberalleri kutluyorum.
2: Kişilikler zayıflar ve kimsizleşirler.

0: Bazen el, gözden hızlıdır.
1: Kimsin sen?
0: Efendim, babanıza rahmet, üzerinize afiyet.
2: Ребята,
0: göz el, göz el.

0: Hoy vamos.
1: Ben kendim memurun hakkını savunmada gelmiş geçmiş liderlerden en önemlilerinden bir tanesi.

Başkalarına yaptıklarınız her an size de yapılabilir. Başkalarına yaptıklarınız her an size de yapılabilir. Bunu biliyorsun şimdi. Bundan sonra kötülük yok. İnsana, insanlıklarına saygı var. Teşekkür var. Yüksek sesle bağırıp insana yok. Hatta insana, insanlıklarına saygı var.